0: serie sinematografisi çok da kısa. Ucuna diğer karakol kudur aşın ismi Şur Moritanya. Ucuna alın başını geyzeyin. Radya akıl vahdi.
1: Retrouvez la playlist de Radio Vinci Autoroute sur notre site internet ou notre appli.